0: mı onu ben?
1: Şalalalalala, şalala, şalalalalala.
0: Ruha Santana!
2: Onda aqui, toca as melhores!